0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfkart.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
6: Derken

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: başlıyor.
1: İstanbul FM'den yepyeni bir hafta sonu ama tabii ki hem Ağustos ayının hem de yaz mevsiminin son hafta sonunda ve tabii ki bu mevsiminde son Top 10 listesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Sonların hafta sonu diyebiliriz aslında ve tabii ki Yalçın Alınca mikrofon başında her cumartesi pazar olduğu gibi bugün de saat 13'te sizlerle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de tabii ki en çok çaldığımız, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız ve zirveye doğru da ilerlemeye çalışacağız. Benim her zaman söylediğim gibi yani Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinleme şansına sahibiz bu hafta sonu Top 10 listesinde. Listemize şöyle bir baktığımız zaman tabii ki inişler çıkışlar var. Yeni bir giriş görüyoruz listemizde. Onu ilerleyen dakikalarda hep beraber dinleyeceğiz ve duyacağız. Peki bu hafta sonu Top 10 listesinde zirvedeki şarkı aynı mı değil mi? Onu da bir saatin sonunda yine beraberce görme şansına sahibiz. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. İstanbul FM burası ve başlayan program Top 10 listesi. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi Top 10 listesine 10 numaradan başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman haftanın en kötü düşüş sergileyen ve hatta bu hafta itibariyle de listemize veda eden bir ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 6 numarada dinlediğimiz Blok 3 Kayıp Kalp isimli şarkısıyla bu hafta tam 4 basamaklık düşüş kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan veda ediyor.
0: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe

0: Lapla kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz. Radyolarını yeni açanlar için hepiniz hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Çok da bir şey kaçırmadınız. Çünkü yeni başladık ve 10 numarada Blok 3 vardı. Kayıp Kalp şarkısıyla da geride bıraktık. Geliyoruz bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numarada yeni bir giriş görüyoruz. Aslında sizlerden gelen oylarla da tabii ki beğeni toplayan bir isim ve şarkı olması sebebiyle de bu hafta listemize 9 numaradan giriş yaptı. Mabel Matiz'den bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Umrum Dışı isimli şarkısıyla beğeni toplayan sanatçı bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine 9 numaradan merhaba diyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz tabii ki. 9 numarada Mabel Matiz'i Umrum Dışı isimli şarkısıyla geride bıraktık. Yeni bir girişti ve geliyoruz listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numaradaki şarkıyı dinlemeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmalarımızı yapalım elbette. Sizler de Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıyı zirveye taşıyabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Oy kullanarak WhatsApp üzerinden oyunu kullanma şansına sahipsiniz sevgili dinleyiciler. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazarsanız oyunumuzu kullanmış oluyorsunuz. Tabii ki mesajı göndererek. Dedikten sonra gelelim listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında da düşüşte olan bir isim var. Geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlediğimiz Mebrure Değilim isimli şarkısıyla bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 8 numarada kapatıyor.
0: 8 numara. 8 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde Yalçın Alıcı mikrofon başında ve Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan 10 şarkı her cumartesi pazar olduğu gibi saat 13'te bu hafta da sizlerle beraber Top 10 listesinde. Ve geldik listemizin 7 numarasına. 7 numarada yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Çünkü geçtiğimiz hafta 9 numaradan listemize giriş yapmayı başarmıştı ve sizlerden gelen oylarla da 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti. Derya Ulu Şımarık şarkısıyla beğeni topluyor ve bu hafta 2 basamaklık yükselişle haftayı 7 numaradan kapatacak. Ancak şarkıyı dinlemeden önce hemen söyleyelim, artık Eylül ayı planlamaları, konserleri de tabii ki daha öncesinde başlamıştı ve Eylül ayında Derya Ulu da İstanbul'da Vadi Açık Hava'da olacak ve dinleyenleri, sevenleri o tarihte bu şarkıları canlı canlı orada izleme şansına sahip olabilecekler. Bunun hatırlatmasını yapalım ve haftanın 7 numarası Derya Ulu şarkısı Şımarık.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
1: FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM'de bütün hızımızla zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Top 10 listesinde ve geldik bu haftanın 6 numarasına. Bu hafta 6 numarada da yine yükseliş gösteren bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta 8 numarada dinlemiştik kendisini ve sizlerden de epey bir oy aldı. 2 basamaklık yükseliş kaydetti bu hafta. Tan Taşçı'dan bahsediyorum. Gidişat isimli şarkısıyla beğeni toplayan sanatçı bu hafta 2 basamaklık yükselişle Top 10 listesinde 6 numaradan seslenecek birazdan, ama Tan hayranları için de hemen birkaç konser haberi hatırlatması yapayım sizlere. Eylül ayında 5 Eylül Cumartesi günü Ankara'da olacak sevgili dinleyiciler. 9 Eylül Çarşamba günü Eskişehir'de olacak. 12 Eylül Cumartesi günü de Konya'da olacak, Selçuklu Kongre Merkezi'nde. Ve oradan bizi dinleyen Tan Taşçı hayranlarına da bu hatırlatmayı yaptıktan sonra 6 numara Tan Taşçı, Gidişat.
1: 6 numara. 6 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde listemizin geldik tam ortasına, tam yarısına. Birazdan 5 numarayı hep beraber dinleyeceğiz. Ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta haftanın en kötü düşüş sergileyen ismi vardı ve tabii ki 10 numaradan da listemize veda eden Blok 3, Kayıp Kalp.
0: 10 numara.

0: olması umrum dışı.
1: 9 numara.
2: Yandım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: Listemizin 8 numarasında Mebrure vardı ve değilim.

0: iki basamaklık yükseliş kaydeden Derya Ulu'yu dinledik Şımarık şarkısıyla.
1: 7 numara. 7 numara.
0: Ve biraz önce tamamını dinlediğimiz Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı listemizde bu hafta 6 numaradaydı.

İstanbul FM Top 10 listesinde listemizin tam ortasına. 5 numara. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman aslında geçen haftaki yerini koruyan bir ismi görüyoruz. Geçen hafta da 5 numarada dinlediğimiz Berkay Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta da 5 numaradan sesleniyor. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de zirveye doğru adım adım ilerlemeye devam ederken tabii ki heyecan da yüksek. Heyecan dorukta sevgili dinleyiciler. Ve listemizin geliyoruz bu hafta 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman düşüşte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Ve duyduğunuz isim bir zamanlar aslında zirvenin çok güçlü rakiplerinden biriydi. Acaba zirvenin yeni sahibi olabilir mi diye düşünürken bu hafta düşüş sergiledi. Yani hayranlarının gözü yaşlı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta ilk 3'e giriş yapmıştı 3 numaradan. Zirveye de bir göz kırpıyordu. Ancak bu hafta bir basamaklık sürpriz bir düşüş sergiledi. Yalın Akşamüstü isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık gerilemeyle top 10 listesinde haftayı 4 numarada kapatıyor.
0: 4 numara. 4 numara.

0: devam ediyor.
1: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde geldik ilk 3'e. İlk 3'te baktığımız zaman biraz hareketlilik var, bir değişkenlik görüyoruz. Ve yalınla yer değiştiren bir iki isimle devam edeceğiz aslında. Bu haftanın 3 numarasına baktığımız zaman. Geçen hafta kendilerini 4. sırada dinlemiştik. Bu hafta bir basamaklık yükseliş kaydetti sizlerden gelen oylarla da. Ve ilk 3'ten 3 numaradan da zirveye el sallamaya başladılar bile. Sibel Can ve APO ikilisinden bahsediyoruz. Kıyamam isimli şarkısıyla beğeni toplayan ikili bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 3 numarada kapatıyorlar.
0: 3 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra zirvedeki şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. Ama ancak ikinci sıradaki şarkıyı da duymamız gerekiyor. Bu hafta iki numaraya baktığımız zaman şunu söylememiz gerekiyor. Tam 3 haftadır zirveyi kimseye kaptırmayan Elif Buse Doğan bu hafta bir basamaklık düşüş sergiledi ve zirveyi terk etti. Peki zirvenin yeni sahibi hangi şarkıcı? Onu birazdan hep beraber göreceğiz. 3 haftadır zirvede olan Elif Buse Doğan bu hafta bir basamaklık düşüş sergiledi ve Yangın Yeri isimli şarkısıyla da İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 2 numarada kapatıyor.
0: 2 numara. 2 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: Ve tabii ki listemizin geldik bir numarasına. Bu hafta bir numara değişti. Acaba hangi şarkı var, onu birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Ancak geride bıraktığımız 4 şarkıyı kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta geçen haftaki yerini koruyan Berkay, Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla 5 numaradaydı.
1: 5 numara. 5 numara.

0: Bu hafta 3 numarada Sibel Can ve APO ikilisi vardı. Şarkıları kıyamam.
1: 3 numara.
2: Kıyamam. Yalanım yok. Dokunamam. Bir sen varsın demez benim gözlerim yalan.
0: Listemizin 2 numarasında 3 hafta zirvede kalan Elif Buse Doğan'ı dinledik. Yangın Yeri isimli şarkısıyla.
1: 2 numara. 2 numara.

0: geliyoruz Top 10 listesinin bir numarasına sevgili dinleyiciler. Sizlerden o kadar çok hay aldı ki ve çok istek aldı ve tabii ki Top 10 listesinde zirveye yerleşti. Geçen hafta 2 numaradan zaten zirveye ortak olmuştu ve iyiden iyiye de 1 numarayı destekliyordu ve hatta 1 numarayı da çok istiyordu. Ancak bu haftaya kısmet oldu diyebiliriz. Geçen hafta 2 numarada dinlediğimiz Rain Man, Sen Var isimli şarkısıyla sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldu.
1: 1 numara. 1 numara.

0: 10 listesinde benim için veda zamanı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız, bizimle beraber oldunuz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinleme şansına sahip olduk hep beraber. Tabii ki kapanış yapmadan önce hatırlatalım. Sizler Top 10 listesindeki şarkıları, sevdiğiniz şarkıyı da şarkıcıları zirveye oylarınızla taşıyabiliyorsunuz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Şarkının ya da şarkıcının adını yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da mesajınızı gönderin. Bu kadar basit sevgili dinleyiciler. Ve Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulaması üzerinden de takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyi de unutmayın. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

puanla kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: adresinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ooo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.